0: İyi geceler. İstanbul'da Sakız Sokak ve Serasker Caddesi arasında 15 dakika gecikme yaşanıyor. Ekrem Kurt Bulvarı ve Koşu Yolu Caddesi üzerindeki bakım nedeniyle 10 Temmuz Caddesi geçişinde 10 dakika beklemek gerekebilir. Ankara'da Kumkale Caddesi ve Cengaver Caddesi arası 2 dakika gecikmeyle ulaşım aksıyor. İzmir'de Sakarya Caddesi tamamen kapanmış, alternatif olarak Furya Sokak ve Mine Sokak üzerinden geçiş öneriliyor. İstanbul'un trafik sıkışıklıklarının temelinde şehir planlama eksiklikleri ve kamu taşımacılığına yapılan yatırım yetersizliği yatıyor. Özellikle Sakız Sokak gibi dar sokaklarda yoğunluğu azaltacak alternatif ulaşım yolları oluşturulmaması sorunun tekrar tekrar yaşanmasına neden oluyordu onu. Bu tür müdahaleler sadece anlık gecikmeleri değil, uzun vadede şehir yaşam kalitesini de etkiliyor. Şimdilik bu kadar Çağrı. Trafik sıkışıklıklarının uzun vadeli çözümü, planlama ve ulaşım altyapısına odaklanmakla mümkün. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: Phalo, heartbeat drum, solo.
1: İyi geceler. Gece hala sıcakta ama hava biraz daha solgun. İstanbul'da 25 derece hissedilen 27 derece, nem %100, saniyede 5 metre rüzgar. Şemsiye elinizde olsun, hava bir anda değişebilir. Ankara'dan gelip geçen bir rüzgarın izi var. 20 derece, nem %50. Uykunuzu bozmamak için hafif bir kazakla uyuyun. İzmir'de 24 derece, nem %59, akşam hala yürüyüşe uygunu. Rüzgarın hafif bir esintisi var. Havayı içine alarak bir yürüyüşe çıkmak ne kadar güzel olur. İzmir'de hala yürüyüşe uygun bir gece ama dikkatli olun. Şimdilik bu kadar, birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Birinci adım, Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi geceler. İstanbul'da 141 tıkanıklık olayı kaydedildi. Özellikle Ekrem Kurt Bulvarı ve Koşuyolu Caddesi'nde yapılan yol çalışmaları 10 Temmuz Caddesi'ni etkiliyor. Alternatif olarak Üsküdar tarafı veya Boğaz Köprüsü yönü tercih edilmeli. Ankara'da İvedik Caddesi'ndeki kapanma nedeniyle 942 sokak üzerinden de tur yapmak gerekirken, İzmir'de Sarmaşık Caddesi'nde tam kapama nedeniyle Sakarya Caddesi'ni terk etmek gerekiyor. Her üç şehirde de yol çalışmaları nedeniyle gecikmeler 15-20 dakika arasında değişiyor. Yol çalışmalarının sık tekrar eden bir sorun olduğu görülüyor. Bu tür projelerin planlama ve uygulama aşamalarında koordinasyon eksiklikleri olabilir. Uzun vadeli çözümler için toplu taşıma altyapısına yatırımların artırılması, araç sayısı artışıyla başa çıkmak için kritik önem taşıyor. Gecikmelerin ekonomik ve sosyal maliyeti, özellikle işyerlerine ulaşım süresindeki kayıplar açısından dikkat çekici. Yol çalışmalarının sebep olduğu gecikmelerin uzun vadeli çözümlerle ele alınması gerekiyor. Şimdilik bu kadardı.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Rekbol.

İyi sabahlar. İstanbul'da 25 derece, nem yüzdesi 100 ve rüzgar saniyede 4 metre. Yağmurun hemen ardından ortaya çıkmış gibi bir hava, dikkatli yürüyüş için uygun. Ankara'da 20 derece, nem yüzdesi 64. Rüzgar hemen hemen hissedilmez. Bir yürüyüş için harika bir gün. İzmir'de 24 derece, nem yüzdesi 66. Deniz huzurunu hissetmek için kıyıya bir adım atın, güneşin pek sıcak olmadığını göreceksiniz. Şimdilik bu kadar, biraz...

0: Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul'da 144 olayla yoğun trafik, Ekrem Kurt Bulvarı, Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve Topkapı Maltepe Caddesi gibi ana arterlerdeki yol çalışmaları, özellikle saat 4-10 itibariyle 10 Temmuz Caddesi ve Anadolu Sokak etrafında gecikmeler yaşanıyor. Ankara'da İvedik Caddesi'nin 942 sokakta kapanması ve Mustafa Asım Köksal Caddesi ile Akden Caddesi arasındaki döngüsel trafiğin aksaması, İzmir'de ise Piri Reis Caddesi ve Sarmaşık Caddesi'nin kapanması seyahat planlamalarını etkileyebilir. Alternatif rotalar için navigasyon uygulamaları öneriliyor. Günlük yaşamda sık karşılaşılan bu trafik aksaklıkları, şehirlerin planlanmasında ve ulaşım sistemlerinin esnekliğine dair önemli bir ışık tutuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanan bu durumlar, yoğun nüfus artışı ve ulaşım altyapısındaki yetersizliklerin bir araya geldiği bir örnektir. Aynı zamanda navigasyon uygulamalarının yaygınlaşması, bireylerin alternatif rotaları daha kolay bulmasına yardımcı olurken, şehirlerin kendi iç yapısını yeniden düşünmesi gerekir. Uzun vadeli çözümler için planlama ve altyapı yatırımları kritik bir önem taşıyor. Şimdilik bu kadar George. Trafik aksaklıklarının çözümü planlama ve altyapı yatırımlarına bağlı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi sabahlar. İstanbul'da açık bir gökyüzü var. 24 derece, yüz yüzde nemle nefes almak biraz zor. Bir şemsiye elinde tutmak bu sabahın en iyi ekipmanı olur. Ankara serin bir hava ile uyandı. 19 derece, 64 yüzde nem. Rüzgar hafif esiyor. Parkta yürüyüş yapmak için ideal bir gün. İzmir'de ise açık bir hava, 22 derece, hava biraz daha hafif. Akşam yemeği için bir yemekhane ziyareti. Bu sıcaklıkta harika olur. Şimdilik bu kadardı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin dört yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi sabahlar. Japonya'nın güneyindeki Kumamoto'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, 13 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Başbakan Sanae Takaichi, çöken alışveriş merkezindeki ölümlerin arttığını açıkladı. Deprem, yerel altyapının zayıf kalması ve acil müdahale sisteminin yetersizliğiyle ilişkilendiriliyor. Vatandaşlar, afet hazırlıklarında ciddiyetin artırılması taleplerini dile getiriyor. Deprem, Japonya'nın mevcut afet yönetimi sistemlerinin zayıf yönlerini gözler önüne serdi. Örneğin, yerel altyapıların sismik risklere karşı yeterince dayanıklı olmaması, kritik anlarda can kaybına neden oldu. Bu olay, hem kamuoyunun hem de devletin acil durum planlamasında daha kapsamlı simülasyonlar ve halk eğitimi gerektirdiğini gösteriyor. Ayrıca deprem sonrası ortaya çıkan psikolojik travma, uzun vadeli toplumsal iyileşme süreçlerini etkileyebilecek bir diğer boyut. Bu deprem, Japonya'nın 2011 yılında meydana gelen Tohoku depremi sonrası geliştirdiği afet yönetimi sistemlerinin testini yaptı. Olay, zemin sarsıntılarına dayanıklı bina standartlarının uygulanmasında ve yerel yönetimlerin koordinasyon kapasitesindeki hataları gözler önüne serdi. Özellikle küçük ölçekli depremlerdeki acil müdahale protokollerinin eksikliği, büyük çaplı afetlere göre daha az dikkat çekmesine rağmen bu tür olayların toplumsal etkisini artırabiliyor. Bu durum hem teknik hem de idari düzeyde daha kapsamlı hazırlıkların gerekli olduğunu bir kez daha vurguluyor. Kumamoto depremi, Japonya'nın afet yönetimi sistemlerini sarsan bir deneme oldu. Uzun vadeli çözümler ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi, bu tür olayların tekrarını önleme açısından kritik. Şimdilik bu kadar.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. Doruk, madencilik işçileri 160 milyon TL alacak için 3 ay gecikmeyle eylemde bulunuyor. Bu gecikme, şirketin 2025'te %12'lik enflasyonla mücadele eden ekonomide borç ödemelerini ertelemesiyle birleşiyor. 160 milyon TL'nin yaklaşık bir 2 milyon adet 100 TL'lik kahve fiyatına denk gelmesi, hem işçilerin hem de tüketici fiyatlarının yükselişine neden oluyordu. Grişçilerin alım gücünü doğrudan etkileyen gecikmeler, çalışan ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırıyor. Şirketin borç ödemelerini ertelemesi, hem yerel ekonomiye hem de ulusal finansal istikrara zarar verebilir. Enflasyonla mücadele çabaları, işçilerin gelir kaybını artırdığı için sosyal eşitsizlikleri derinleştirebilir. Bu durum, küçük ölçekli işletmelerin ve hizmet sağlayıcıların da kapanmasına neden olabilir. Bu gecikmeler, hem işçilerin hem de ekonomik dengenin sağlığını ciddi şekilde zorluyordu. Durum, hem yerel hem de ulusal düzeyde beklenmedik zorluklara yol açabilir. Şimdilik bu kadar.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Bugün hava sanki bir çiçek açıyor. İstanbul'da 23 derece, nem %100, hava biraz kapalı ama rüzgar çok hafif. Enden okşo burada tarno. Şemsiye almanı tavsiye ederim. Çünkü nem oranı biraz yüksek. Ankara'da ise 18 derece, hava çok açık. Hissedilen sıcaklıkla aynı. Bu da sabahın sakinliğini korumaya devam etmeni sağlaştı. İzmir'de 21 derece, nem %61. Rüzgar hafif ama bu sıcaklıkta biraz esen rüzgar bile yorucu olabilir. Sizce hangi şehirde sabah kahvesi daha lezzetli olur? Şimdilik bu kadar Carcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: Lala, iyi sabahlar. Türkiye'nin dış politikasındaki değişimlerin etkileri gün geçtikçe daha belirgin hale geliyor. Karadağ'ın Ekim 2026'dan itibaren Türkiye'den gelenler için vize zorunluluğu getirmesiyle Avrupa'da vizesiz giriş sağlanan ülke sayısı 10'a düştü. Türk pasaportuyla vizesiz seyahat edilebilen ülkeler arasında Türkiye'nin en çok vize kolaylığı sunan 60 ülkeye ulaşması dikkat çekiyor. Bu durum turizm ve iş seyahatlerini etkileyebilecek kadar önemli. Vizesiz seyahat sayısındaki azalma hem ekonomik hem de diplomatik ilişkiler açısından büyük bir dönüşümü işaret ediyor. İran'ın gizli bir saldırı girişimi kapsamında ABD güçlerini fırlattığı balistik füzeler, Orta Doğu'da bir haftalık birlikte olduğu çatışmaları yeniden alevlendirdi. ABD'nin açıklamasına göre saldırının hedefi, ABD'nin İran'ın güneyine yakın askeri üsleriydi. Bu olay, bölgedeki gerginliği artırmakla birlikte, petrol piyasalarında dalgalanmaların yaşanmasına yol açabilir. ABD ve İran arasındaki çatışmalar, ikili ilişkilerin zaten tansiyonlu olduğu bir dönemde daha da karmaşık hale getiriyor. İran'ın ABD'ye yönelik füzeleri, bölgesel dengeleri derinden etkileyebilecek bir adım. ABD'nin bu tür saldırılar karşısında asimetrik bir güç dengesi kurmaya çalışması, bölgede birlikte askeri harekatlarla ilgili endişeleri artırıyor. İran'ın bu harekatı, hem ABD'nin İran'a karşı uyguladığı ekonomik yaptırımlara karşı bir tepki, hem de kendi iç siyasetinde destanı güçlendirmek amacıyla yapılmış olabilir. İran'ın bu tür unsiyonlarla ABD ile çatışmaları artırmakta, aynı zamanda Irak ve Suriye gibi komşu ülkelerdeki siyasi istikrarsızlığı da derinden etkileyebilir. İran'ın ABD'ye yönelik füzeleri, bölgedeki gerginliği artırmakla birlikte uluslararası diplomatik çözümün zorunlu hale gelmesini sağlıyor. ABD ve İran arasındaki bu çatışma, bölge ülkeleri ve küresel aktörler için yeni bir kriz noktasını işaret ediyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: Günaydın. Vücut geliştirme sporcularının genç yaşta ölümle sonuçlanan olayları, özellikle 2020'de 28 yaşındaki Amerikalı sporcu John Don'un aniden kalp krizi geçirdiği ve 2023'te İngiltere'de 24 yaşındaki bir sporcu da aynen bu nedenle hayatını kaybettiği olaylara dikkat çekiyor. Bu ölümler aşırı steroid kullanımı, kalp kası kalınlaşması ve tıbbi kontrol eksikliği gibi faktörlerle ilişkilendiriliyor. Vatandaşlar estetik amaçlı sporun sağlığına zarar verebileceğini ve uzman kontrol olmadan antrenman yapmanın riskli olabileceğini bilmesi gerekiyor. Bu tür olaylar sadece bireysel risk alımından kaynaklanmaz. Spor branşında estetik idealizminin aşırıya kaçması, tıbbi danışmanlık eksikliği ve yasal düzenlemelerin yetersiz olması da önemli rol oynar. Özellikle genç sporculara yönelik perfeksiyonizm anlayışı, sağlığa zararlı pratiklerin normalleşmesine neden olabilir. Bu nedenle hem sporcular hem de eğitmenlerin uzman hekimlerle düzenli iletişim kurması ve sağlık gözetimi altında antrenman yapması önlenebilir riskleri azaltmak açısından kritik önem taşır. Bu tür olaylar, sosyal medya platformlarının ideal vücut anlayışını da şekillendirdiği bir kültüre paralel olarak artıyor. Gençler, kısa sürede görsel başarılar elde etme, hedefiyle steroid kullanımı ve aşırı antrenmanlara başvuruyor. Bu durumun önlenebilmesi için spor sektöründe etik kuralların ve sağlık gözetimi zorunluluğunun yasal çerçevede teşvik edilmesi gerekir. Ayrıca sporculara bilimsel antrenman yöntemleri ve alternatif performans artırıcı stratejilerin öğretilmesi riskleri minimize etmede kilit rol oynar. Bu konuyla ilgili daha fazlası gelirken birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için cupreading.com.

0: Günaydın. Dolar, altın ve gümüş piyasalarında dikkat çekici hareketler yaşanıyor. ABD Merkez Bankası'nın Fed 21.0'ta açıklaması beklenen kararlar, 10 yıllık faiz oranı %5.25'te sabit kalıp kalmayacağına dair beklentileri artırıyor. Riyal USD kurunda son 30 gün 8.80'den 9.10'a yükseliş görüldü. Bu durum, ithalat maliyetlerini %12 artırdı. 1 kiloya elma 2 ay önce 12 TL alınan fiyatla 13.50 TL'ye yükseldi. Altın 100 gram 1.850 TL'den 1.950 TL seviyesine çıkarken gümüş 700 gram 200 TL'den 220 TL'ye geçti. Fed'in faiz artışı beklentisi Türkiye'deki enflasyonun yılda %22 ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların devamı riskini artırıyor. Vatandaşlar bu durumun kredi faizlerini %15'e çıkarabileceği ve maaşların reel değerinin yarıya inmesi gibi sonuçlara yol açabileceği endişesinde. Türkiye'nin dış borçları artarken döviz kuru dalgalanmaları ithalat bağımlı sektörlerde daha da baskılanmaya neden oluyordu. Bu durum, otomotiv ve elektronik gibi ihracat odaklı alanlarda rekabet gücünü zayıflatabilirken, aynı zamanda kredi piyasalarında risk beklentilerini artırıyor. Merkez Bankası'nın döviz kuru ve enflasyonla mücadele stratejisi, ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik rol oynayacak. Bu arada, piyasadaki beklentilerin büyük ölçüde yarısı, faiz politikalarına ve küresel ekonomik trendlere bağlı olduğuna dikkat çekmek gerekir. Şimdilik bu kadarca. Dolar, altın ve gümüş piyasalarındaki hareketlerle ilgili detaylı analizlerin devamı için birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: Günaydın. Oscar ödüllü oyuncu Jared Leto, 10 kadın oyuncu ve müzisyen tarafından cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ediliyor. BBC'ye konuşan kadınlar, Leto'nun 2020-2023 yılları arasında yapılan saldırıların reşitlik durumuyla ilgilenmediğini öne sürüyor. Leto, iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu tür iddialar sanat dünyasındaki güç dengelerini ve cinsel istismarla mücadele çabalarını tekrar gündeme getiriyor. Fransa ve İspanya'da orman yangınları şu anda 500 hektarlık alana yayılmış durumda. İtfaiye ekipleri 650 yangınla mücadele ederken Avrupa'nın en sıcak hava dalgasının etkisiyle yangınlar hızla büyüyor. Bu durum turizm ve ekonomiye ciddi zararlar verebilirken, yerel halka sağlık riski de oluşturuyor. Yangınların nedeni uzun süredir devam eden kuraklık ve yüksek sıcaklıklar. Avrupa Birliği, bu tür yangınlarla mücadelede üye ülkeleri desteklemek amacıyla yangın önleme ve itfaiye stratejisi kapsamında 2021'den beri 1 milyar euroluk fon tahsis etti. Ancak bu yatırım, İklim değişikliğinin artan etkisiyle artan yangın risklerine karşı yeterli olmaya başlamadı. 2023'te Avrupa'da yangınların 2010 yılına göre 300'ün üzerinde artması, iklim krizinin doğa ve insan sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerini gösteriyor. Yangınların artması, iklim krizinin öngörülen senaryolara hızla yaklaştığını gösteriyor. 2023 verileri, 2010'dan beri 3 kat artan yangın alanları ile kritik bir eşiği geçiyor. Şimdilik bu kadar.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Racquetball, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Racquetball oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: Günaydın mı? İstanbul'da sabah saat 9:01 itibariyle en yoğun tıkanıklıklar Esenevler Caddesi'nde 18 dakika gecikmeyle devam ediyor. E5 yolunda 6 dakika, Büyükdere Caddesi'nde 4 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak T1 otoyolu ve Marmaray bağlantı yolları tercih edilebilir. Ankara'da Malazgirt Bulvarı'nda 8 dakika gecikme yaşanırken, İzmir'de Eşrefpaşa Caddesi ve Basmane Meydanı'nda 4 dakika gecikme kaydediliyor. Tıkanıklıkların yoğunluklarına göre alternatif rotaları dinleyici bilgilendiriyoruz. İstanbul'un ulaşım ağına bakıldığında, yoğunluğun sadece mekansal değil, aynı zamanda zamansal bir dengesizlikle ilişkili olduğu görülüyor. Saatlerin belirli aralıklarında artan tıkanıklıklar, işlek mahallelerin ve iş yerlerinin yoğun kullanıma işaret ederken, alternatif rotaların etkili olmaması, ulaşım politikalarında daha kapsamlı planlama gerektiğini gösteriyor. Bu durum, hem sürücülerin hem de şehir yöneticilerinin günlük kararlarını doğrudan etkileyen bir göstergedir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz o.
1: Kelt haçı. 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: Günaydın. İstanbul'da Cevizli Kavşağı etrafında 23 dakika gecikme yaşanırken, O3 Güney Yan Yol Caddesi ile Vatan Caddesi Kavşağı arasında 7 dakika bekleniyor. Ankara'da Yeşil Vadi Caddesi ve Çankaya Caddesi trafiğinde 8-5 dakikalık gecikmeler vardı. İzmir'de Yeşillik Caddesi ile Sırrı Atalay Sokak kesişimi 5 dakika gecikmeye neden oluyor. Tıkanıklıkların yoğun olduğu bölgelerde alternatif güzergahlar tercih edilmesi öneriliyordu. Trafik yoğunlukları, özellikle işlek saatlerde, günlük yaşamın rutinlerini derinden etkiliyor. Alternatif güzergah önerileri, kritik bölgelerde ulaşımın akışını sağlamak açısından önemli. Ancak bu stratejilerin etkinliği anlık verilere dayalı planlama gerektiriyor. İstanbul'un yoğun kavşaklarında dengesiz akış, uzun vadeli altyapı yatırımları olmadan çözülemez bir sorun olarak öne çıkıyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi günler. Türkiye'nin Kerkük petrol sahalarında ortaklık kurması, enerji bağımsızlığı hedeflerini güçlendiriyor. Irak ile yapılan mutabakat, TEPAO'nun yıllık 500 bin varillik üretimde yer almasını sağlıyor. Bu, Türkiye'nin 2026'da 70 milyon varil petrol ithalatından %15 oranında azalmaya neden olabilir. Lira kuru, petrol ithalatı azalmasıyla birlikte 8.50'ye kadar çıkabilir. Enflasyon ise petrol fiyatlarında beklenen düşüş de yıllık %8 seviyesine inebilir. Vatandaşın cebine etki, otomobil yakıt ve ulaşım maliyetleri, petrol fiyatı düşüşüyle birlikte %10 oranında azalabilir. Son dönemde enerji fiyatlarındaki istikrar, ekonomik güveni artırdı. BİOP'ta BIST 30 endeks kontratı %0,45 yükseliş kaydetti. Bu, yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenini ve ekonomik performans beklentilerini gösteriyor. Bu, TL kuru bu gelişmelerle 8.60 seviyesine ulaşabilir. Enflasyon ise 2026'da yıllık %7-8 seviyesine inip, otomobil yakıt maliyetleri petrol fiyatı düşüşüyle birlikte 2026'da 12.5 lira seviyesine inecek. Vatandaşın cebine etki, aylık 500 lira tasarruf sağlayabilir. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com.

0: İyi günlerdi. İstanbul'da Hekim Suyu Caddesi'nin Kuzey Marmara Otoyolu O7. Çıkışında 8.1 kilometrelik tıkanıklık yaşanıyor. 11 dakika gecikme kayda geçirildi. Alternatif olarak 1 veya 3 bağlantı yolları tercih edilebilir. Ankara'da Atatürk Bulvarı'nda 3 dakika gecikmeyle tıkanıklık devam ediyor. 1 ve M2 bağlantı yolları alternatif olarak değerlendirilebilir. İzmir'de E87 yolunda 12 dakika gecikme yaşanıyor. Maray veya alternatif İ87 geçitleri öneriliyor. Trafik yoğunlukları şehirlerin ulaşım altyapısına yön veriyor. Ancak bu durum sadece ulaşım planlamasına değil, şehirlerin sosyoekonomik dengesine de doğrudan etki ediyor. Uzun vadeli çözümler, hem ulaşımın hem de yaşam kalitesinin artırılması için kritik önem taşıyor. Şehirlerimizin ulaşımını şekillendiren bu yoğunluklar, gelecekteki planlamalarda dikkat edilmesi gereken kritik noktalar. Şimdilik bu kadardı.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby. İleriye oyna.

İyi günler. Sinem Dedetaş'ın 29 Temmuz 2026'da gözaltına alınması, 45 yaşındaki sosyal aktivistin kamuoyuyla ilişkileriyle ilgili soruşturma kapsamında olduğu yönünde haberlerle gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti, işlemdeki siyasi motivasyon ihtimalini dile getirerek adaletin tarafsızlığını tartıştı. Dedetaş, son 5 yılda 300'den fazla insan hakları raporu hazırlamış ve 2024'te bir mahkeme kararıyla 3 ay hapis cezası almıştı. Bu gelişmenin, Türkiye'de siyasi nedenlerle gözaltıların artması ve hukukun üstünlüğü tartışmalarının yeniden canlanmasına neden olabileceği öngörülüyor. Vatandaşlar, duruşmanın kamuoyuyla diyalog kurma ve güven kazanma imkanını da değerlendirmeye başladı. Şimdi dikkatimizi farklı bir konuya çevirelim. Vücut geliştirme sporcuları arasında 2023 verilerine göre %15 oranında 30 yaş altındaki bireylerin kardiyak kriz veya anabolik steroid bağımlılığı nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Örneğin 2022'de 24 yaşındaki bir sporcu yoğun egzersiz sonrası kardiyak arrest yaşadı. Bu olay sporcu topluluklarında sağlığa dair bilinç artışı yarattı. Konu, gençlerin sağlıklı yaşam tarzı tercihlerine

Kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık Kozyatağı bağlantı yolunda. 4 Levent çıkışı TEM otoyoluna 26 dakika gecikmeyle devam ediyor. Alternatif olarak MİKİ otoyolu veya TEM bağlantı yolu kullanılarak etrafa atlanabilir. Ankara'da Dikmeli Caddesi'nde 3 dakika gecikme yaşanırken İ5 otoyolu alternatif olarak öne çıkıyor. İzmir'de Atatürk Caddesi'nin tamamı tıkanmış durumda. Bornova yolu veya Konak Bulvarı'na yönlendirilmesi öneriliyor. İstanbul'daki yoğun tıkanıklıklar hem ulaşım maliyetlerini hem de çevresel etkileri açısından dikkat çekiyor. Örneğin 26 dakikalık gecikmeler günlük ortalama 200 bin aracın toplam 5 milyon kilometre yol kat ettiği anlamına gelir. Bu hem yakıt tüketimini hem de sera gazı emisyonlarını artırmaktadır. Alternatif yolların etkinliği, şehirlerin ulaşım altyapılarını yeniden planlama ihtiyacını da gösteriyor. İstanbul ve diğer şehirlerdeki tıkanıklıklar, ulaşımın ekonomik ve çevresel maliyetlerini artırdığını gösteriyor. Alternatif yolların kullanılması, şehir planlamasında yenilikçi çözümlere ihtiyaç olduğunu da ortaya koyuyor. Şimdilik bu kadar Ciğerci.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi günler de. Türkiye'nin büyük ulaşım projeleri için iki özelleştirme modeli değerlendiriliyor. Biri 25 yıllık işletme hakkı devri, diğeri ise özel sektörün tam alımına izin veren klasik özelleştirme. Enflasyonun yıllık %80'lerde seyretmesi ve TL'nin 2025'te 12 TL'ye düştüğü dönemde özel sektörün katkısıyla vergi yükü azaltılabilir ama ulaşım ücretleri artabilir. Örneğin İstanbul'daki bir otoyolun 2025'te 10 lira olan ücreti, 25 yıllık lisansla 2050'de 25 liraya ulaşabilir. Bu durumda hem kamu geliri hem de vatandaş cebi etkilenecek. Şimdi ise bir diğer önemli gelişmeye dönersek, Dünya Ticaret Örgütü, TÜD'den gelen karar, Türkiye için menşeili elektrikli otomobillere %100 ticaret bariye getirme zorunluluğuyla karşı karşıya bırakıyor. Bu durum, 1 doların 10.35 TL'ye denk geldiği dönemde, 30 bin dolarlık bir elektrikli aracın fiyatında 34.365 TL'lik artış yaşanmasına neden olabilir. Aynı zamanda, otomotiv kredilerinde %7.5 faiz oranı, aylık taksitlerin 2000 TL'den 2500 TL'ye çıkmasına yol açabilir. Bu değişimler hem tüketici bütçesini hem de enflasyonu %80 seviyelerinde tutmaya devam ederken, otomotiv sektöründe 2025'e kadar 15 milyon dolarlık yatırımın gerilemesine neden olabilir. Bu durum, hem elektrikli araç pazarı hem de otomotiv sektörünün geleceği açısından kritik bir noktaya işaret ediyor. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi günler. Bugün ekonomide dikkat çeken bir hesap, 5 milyon lira 32 gün boyunca banka mevduatıyla kazançlı yatırımda kalırsa, bu süre sonunda elde edilen getiri bir doktorun aylık maaşını aşıyor. Mevduat faiz oranları %12 seviyesindeyken, 5 milyon lira 32 gün için yaklaşık 53 sıfır lira kazanç sağlıyor. Bu rakam, ortalamada 15 sıfır lira aylık maaş alan bir doktorun gelirini 3 katı geçiyor. Ancak enflasyonun yıllık %15 seviyesinde olması, bu kazançların reel değerini azaltıyor. Ekonomik göstergelerin etkisiyle altın ve gümüş fiyatları bu ay beklenen seviyelere ulaşmaya hazırlanıyor. TL/USD kurunun 8-7 seviyesinde dolaşması, altın fiyatlarını 650 lira gramın üzerine itiyor. Yıllık %15 enflasyon ve %12'lik faiz oranları yatırımcıları alternatif varlıklara yönlendiriyor. Gümüş 220 lira gram seviyesinde dengelenirken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %18 artmış durumda. Bu fiyat artışları ev aleti ve takı alımında cebi etkiliyor, 10 gram gümüş bile 2-200 lira tutuyor. Bu fiyat hareketleri hemen hemen her aile için bütçeyi daraltıyor. Şimdilik bu kadarcı.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi günler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık Kozyatağı bağlantı yolunda. 4 Levent çıkışı TEM otoyoluna giden araçlar için 29 dakika gecikme yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu, E80'de Kuşbakışı Caddesi'ne 9 dakika, Çamlıca girişi Konuş'ta 6 dakika bekleniyor. Ankara'da Kantar Caddesi ile Sarıçam Caddesi kesişiminde 10 dakika, İzmir'de O30 yolunda 4 dakika gecikme varacağı. Alternatif rotaları ve detaylar için devam ediyoruz. İstanbul'da görülen yoğun tıkanıklıklar, iş yerlerine ve hizmetlere ulaşım süresini ciddi oranda etkiliyor. Özellikle Kozyatağı bağlantı yolunda 29 dakikalık gecikme, işçilere ve hizmet sektörü çalışanlarına ekstra zaman kaybı yaşatırken, Ankara'daki 10 dakikalık beklemelerle kıyaslandığında, İstanbul'un ulaşım altyapısının yoğunlukla baş etme kapasitesindeki zorluklar dikkat çekiyor. Alternatif rotaların yaygın kullanımı ve ulaşım politikalarındaki uzun vadeli planlamalar, bu tıkanıklıkların azaltılmasında kilit rol oynayabilir. Şimdilik bu kadar. Trafik durumu ve alternatif rotalar konusunda daha fazla detay, birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da Yıldız Kavşağı ve İnönü Bulvarı'nda yoğunluklar sürüyor. Beşiktaş Caddesi'nde 5 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da Ceyhun Atuf Kansu Caddesi ve 8 caddede 4-5 dakika beklemek gerekiyor. İzmir'de Altınyol Caddesi'nde 3 dakika gecikme kaydedildi. Alternatif rotalar için kara ve beyaz ışıklı kavşakları tercih etmek en akıllıca adım. İstanbul'da Yan Yol ve Akpınar, Çıkmazı'da 4-5 dakika beklemek gerekiyor. Gecikmelerin nedeni yoğun işlek saatlerindeki yoğun trafik ve bazı yol kesintileri. Trafik verilerini düzenli olarak takip edin. İstanbul'daki yoğunluklar metro ve tramvay hatlarının da sefer sürelerini etkileyebiliyor. Örneğin Beşiktaş Caddesi'nde gecikmeler 34 ve 35 numaralı tramvay hatlarını 5-7 dakika geciktiriyor. Bu durum, yoğun saatlerde özellikle iş yerlerine ve okullara ulaşan binlerce kişinin zaman planlamasını zorlaştırıyor. Alternatif olarak, tramvay 27 ve 28 numaralı hatlara yönlendirilmesi öneriliyor. Şimdilik bu kadar Cerda. Birazdan müzike devam ediyorum.
1: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi günler Ro. İstanbul'da yan yol ve Ergenekon Caddesi başta olmak üzere 5 farklı noktada ciddi tıkanıklıklar yaşanıyor. Yan yolda yaklaşık 6 dakikalık gecikme yaşanırken, Ergenekon Caddesi ile Beşiktaş Caddesi arası 5 dakika, Yıldız Kavşağı etrafında da 5 dakika bekleniyor. Ankara'da bir sokak ile Dalboyu Caddesi arası 4 dakika gecikmeli, İzmir'de ise Mızraklı Caddesi ve Ankara Caddesi en yoğun noktalar. Tıkanıklıkların yoğunluğuna göre alternatif güzergahlar öneriliyor. Tıkanıklıkların yoğunluğuna ek olarak, bu tür yoğunlukların genellikle ulaşım altyapısının yetersizliği ve planlama eksiklikleriyle ilişkili olduğu görülmektedir. Örneğin, 5 farklı noktada aynı anda gecikme yaşanması, şehir içi ulaşımın dengesiz dağılımına ve alternatif yolların yeterince yaygınlaşmamasına işaret ediyor. Ayrıca, bu tür durumlar sadece zaman kaybı değil, çevresel etkilerle de ilişkilidir. Artan emisyonlar ve gürültü kirliliği, özellikle yoğun yerleşim alanlarında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Şimdilik bu kadar Cahil. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Ragball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Ragball, daha akıllı oyna.

0: İyi günler. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun 2026'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın özel yatırımcılara satılmasını öngören planı, UEFA ile yaşanan en derin çatışmaları derinlendirdi. UEFA bu duruma tepki olarak 2026'da turnuva boykot edilmesi gibi ekstra seçenekleri değerlendirmeye başladı. FIFA'nın planı, futbolun küresel yönetimine ve taraftarların haklarına doğrudan etki ediyor. 2022'de ilk kez uygulanan kamusal paydaş modeli, bu kez daha fazla özel girişimin söz konusu olmasından ötürü eleştiriliyor. FIFA'nın özel yatırımcılara satmayı planladığı 2026 Dünya Kupası, futbolun küresel hukukunun da altını bozabilecek bir risk taşıyor. Özel girişimlerin etkinliği, bazı ülkelerin ekonomik güçlerini ön plana çıkararak futbolun küresel dengesini zedeleyebilir. Bu durum, özellikle küçük ve orta gelirli ülkelerin futbol altyapısına ve taraftar kültürlerine zarar verebilir. Ayrıca ticari çıkarlar önceliğini alırsa, sporun insanlık değerlerini yansıtan yönü bozulabilir. FIFA'nın özel yatırımcılarla işbirliği planı, kurumun finansal bağımsızlığını tehdit edebilir. Özel girişimlerin bu tür büyük etkinliklerde söz sahibi olmasının sporun doğasına aykırı olduğu görüşüne sahip bazı uzmanlar vardı. Ayrıca bu modelin uzun vadede futbolun küresel dağılımını bozarak bazı kıtaların veya ülkelerin futbol altyapısına ulaşımını zorlaştırması da muhtemel. FIFA'nın bu adımı hem etik hem de stratejik açıdan tartışmalı bir karar olarak görülüyor. FIFA'nın 2026 planı, sporun küresel adil dağılımını ve etik kurallarını tehdit ediyor. Bu konuyu birlikte değerlendirmekten memnuniyet duydum. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi günler. İstanbul'da 29 derece hissedilen 36, nem %88, rüzgar saniyede 8 metre. Güneşin altında kalmaktan kaçının, su tüketmeyi unutmayın. Ankara'da 27 derece hissedilen 26, nem %30, rüzgar saniyede 4 metre. Dışarıda yürüyüş yapmak için ideal bir günü. İzmir'de 35 derece hissedilen 32, nem %14, rüzgar saniyede 8 metre. Bu sıcaklıkta dışarı çıkmak için dikkatli olun. Soğuk içeceklerden yararlanın. Şimdilik bu kadarca.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka el falı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi günler. Turizm gelirleri 2026 yılının ilk yarısında %18,7 oranında düştü. Haziran-Ağustos aylarında yerli turist ve yurt dışında yaşayan Türklerin gelirlerinin azalması, döviz kuru dalgalanmaları ve enflasyonun %15,3 seviyesine ulaşması nedeniyle turist sektöründe kilit kaynakların eksik kaldığını gösteriyor. Lira, Avrupa dolarına karşı 9,75 seviyesine düştü. Bu, bir hafta önceki 8,95'ten %9,5'lik bir düşüş anlamına geliyor. İstanbul'daki 3 yıldızlı otellerin fiyatlarında %22 artış kaydedilirken, bir aile için 7 günlük tatil maliyeti 2025 yılına göre 13 bin lira arttı. Bu durum, turizm sektöründe işsizlik oranlarının %12'ye yaklaşmasına neden oluyor. Önceki haberler, turizm sektörünün krizini ve ekonomik zorlukları gösterdi. Şimdi, dev bankaların altın yatırımcılarını etkileyen sürpriz kararları gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, altın kredilerin 5.000 dolar sınırına indirilmesine karar verdi. Bu, altın fiyatlarının TL cinsinden %30 artması ve enflasyonun %15,3'te seyretmesiyle birleşince, yatırımcılar hem kredi alımlarında hem de yatırım getirilerinde zorluk yaşayacak. Günde 100 gram altın yemek isteyen bir aile, 2025'e göre 15 bin lira daha fazla harcama yapmak zorunda kalacak. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi günler.
1: İstanbul'da açık bir gökyüzü altında 29 derece ama hissedilen sıcaklık 35 derece, nem %85, hafif bir rüzgar. Şemsiyenizi yanınıza taşımanızı öneririm. Ankara bu sabahın serinliğini unutmadan 28 derece ile sizi bekliyor. Nem %29, hava hafif. Pencereleri açıp bir kahve içmek için harika bir gün. İzmir ise 36 derece ile sıcak bir havaya sahip. Nem çok düşük, rüzgar hafif. Kıyafet tercihinizde hafif ve nefes alabilen kumaşlar, deniz kenarına çıkmak için ideal bir fırsat. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en yoğun tıkanıklıklarla ve gecikmelerle başlıyoruz. İstanbul'da Yıldız Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden yol 8 dakika gecikmeyle en yoğun nokta. Kozyatağı bağlantı yolunda 7 dakika, Avukat Süreyya Ağoğlu sokakta 6 dakika beklemek gerekiyor. Ankara'da Malazgirt Caddesi'nde 6 dakika, İzmir'de O30 yolunda 10 dakika gecikme yaşanıyor. Trafik yoğunlukları, akıcı hareket etmek isteyen sürücüler için dikkatli planlama gerektiriyor. Trafik yoğunlukları, şehirlerin büyümesiyle birlikte ortaya çıkan altyapı eksikliklerinin bir göstergesi. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gecikmeler, hem ulaşımın etkinliğini hem de çevre kirliliğini artıran bir döngüye işaret ediyor. Bu tür sorunlara çözüm sadece yol yapımı değil, toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi ve akıllı trafik yönetimiyle mümkün olabilir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz Zorlu.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: The coffee's finished. The story stays.
1: İyi günler der. Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, akaryakıt fiyatlarında %15-20 artışın beklenildiğini, bu da otomobilsiz toplumun ve enerji bağımlılığının arttığını belirtti. Rusya'nın petrol ihracat gelirleri bu yıl 250 milyar doların altına düştüğü için döviz kuru ve ithalat maliyetleriyle birlikte iç piyasa fiyatlamaları baskı aldı. Bu durum aylık ortalama 10.0 rublelik gelir sahibi vatandaşlarda harcama azalması ve gıda fiyatlarında %8-10 yükseliş bekleniyor. Ekonominin zorlu dönemlerinde otomobil alımları da büyük bir risk taşır. Türkiye'de şehir içi kısa mesafe sürüşlerde büyük motorlu araçlar, aylık ortalama 2.0-3.0 TL artan yakıt maliyetleriyle cebi daraltıyor. 2023'te ortalama 9.50 TL'lik litrelik benzin fiyatıyla hatalı motor seçimi aylık bir 500 TL'lik ek maliyete neden oluyor. Bu durum enflasyonun %80'lik seviyesiyle mücadele eden aileler için ekstra bir yük oluşturuyor. Şimdilik bu kadardı. Konu ekonomik dengelerin zayıf noktalarını gündeme getiriyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi günler. İstanbul'da şu anda en yoğun tıkanıklıklar TEM bağlantı yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu O7 çıkışında 27 dakika gecikme ile devam ediyor. E5 yolunun Beylerbeyi kavşağında 24 dakika, Cansev Sokak ile Alemdağ Caddesi arasında 9 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif rotalar için Düz Kuzey Yan Yolu üzerinden Dumlupınar Caddesi'ne geçmek öneriliyor. Ankara'da Atılgan Caddesi ile Sarıçam Caddesi arasında 7 dakika, İzmir'de O30 Exit 7 ile Exit 9 arasında 14 dakika gecikme kaydediliyor. Şehirlerdeki yoğun ulaşım sadece anlık olaylar değil, uzun vadeli şehir planlama ve ulaşım altyapısının eksikliklerinin bir göstergesi. İstanbul'da metro, tramvay ve hafif raylı sistemlerin kapasitesi, otomobil trafiğinin artışıyla eşit oranda gelişmemesi ulaşımın kalitesini etkiliyor. Bu dengesizlik hem çevresel hem de ekonomik kayıplara yol açabiliyor Rano. Alternatif ulaşım seçeneklerinin yaygınlaştırılması sadece araç sayısını değil, sürdürülebilir şehir yaşamını da şekillendiriyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi günler. İstanbul'da 587 olay kaydedildi. En yoğun tıkanıklıklar Kemerburgaz Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu O7 çıkışında. 28 dakika gecikme ile Kuzey Marmara Otoyolu çıkış 8-1'i 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısında yoğunluk vardı. Ankara'da 191 olay, 1071 Malazgirt Bulvarı ve Tok Caddesi ile Eskişehir Otoyolu bağlantılarında 14 dakikaya varan gecikmeler yaşanıyor. İzmir'de 175 olay, Girne Bulvarı ve Mürselpaşa Bulvarı üzerinde 8 dakika gecikmeleri kaydedildi. Ulaşım alternatifleri için tavşaklarda yolculuk planlamasına dikkat etmek gerekiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki yoğun tıkanıklıklar sadece ulaşımın aksamasına değil, aynı zamanda hava kirliliğinin artmasına ve ekonomik kayıplara neden oluyor. Özellikle iş yerleri ve eğitim kurumları arasında yoğun hareketlilik olduğu saatlerde bu gecikmeler hem bireysel hem de toplumsal verimliliği ciddi şekilde etkiliyor. Yolcu taşımada sürdürülebilir çözümler ve akıllı trafik sistemlerine yatırım. Bu tür krizleri azaltmak için acil bir ihtiyaç. Şimdilik bu kadarcı. Konuyu birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul'da D100 çıkışından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yoluna 39 dakika gecikme var. Marmara Caddesi'nde Mehmet Şevki Paşa sokakına 10 dakika, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kozyatağı Kavşağı'na 9 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da Ziya Gökalp Caddesi'nde 6 dakika, İzmir'de Cumhuriyet Bulvarı'nda 6 dakika gecikme devam ediyor. Alternatif güzergahlar şu anda belirtilmemiş. Bu tür gecikmeler hem günlük yaşamda hem de ekonomik verimlilik açısından ciddi etkiler yaratabiliyor. Alternatif güzergahların belirtilmemesi, sürücülerin anlık kararlar almasına zorluyor ve bu da trafik yoğunluğunun artmasına neden olabilir. Trafik yönetimi, sistemlerinin gelişimi ve anlık veri paylaşımı bu tür durumlarda daha etkili çözümler sunabilir. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da 28 dakika gitmeyle TEM bağlantı yolu üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında yoğunluk var. Alternatif olarak düz kuzey yan yolu tercih edilebilir. Ankara'da Celal Bayar Caddesi ile Cemal Gürsel Caddesi kesişiminde 7 dakika gecikme yaşanıyor. İsmet İnönü Bulvarı üzerinden Bağlar Caddesi alternatif olarak öneriliyor. İzmir'de Halide Edip Adıvar Caddesi ile Ordu Caddesi kesişiminde 7 dakika bekleniyor. Yeşillik Caddesi üzerinden Menderes Caddesi alternatif güzergah olarak değerlendiriliyor. İlginç şekilde şehirlerdeki yoğunluklar sadece ulaşımın verimliliğini değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği de etkiliyor. Örneğin, alternatif yolların önerilmesi, kara kuyrukların azalmasına katkı sağlarken, bu tür yoğunlukların hava kirliliğine ve yakıt tüketimine nasıl yansıdığına dair veriler de şehir planlamalarında dikkat çekmeli. Uzun vadeli olarak, bu tür anlık gecikmelerin sebeplerini çözmeden sürdürülebilir kentleşme hedeflerine ulaşmak zor. Şehir planlamalarında anlık gecikmelerin uzun vadeli etkilerini göz ardı etmemek kritik. Şimdilik bu kadar.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Racquetball Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Racquetball, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: Ilı. İyi akşamlar. Bugün gündeme dair önemli bir gelişme var. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 27-29 Temmuz tarihleri arasında Kıbrıs'ı ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk taraflarının yanı sıra 3 garantör ülkenin katılımıyla yeni bir beşli bir konferansının yapılacağı açıklandı. Ancak somut bir çözüm ya da yeni bir takvim çıkmadı. Bu gelişim, uzun süredir devam eden Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik uluslararası bir çabanın devam ettiğini gösteriyor. Vatandaşlar için barış ve istikrarın korunmasının önemini bir kez daha hatırlatıyor. Orlu. FIFA Başkanı Gianni Infantino, 211 ülke federasyonuna mektup göndererek, Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara açmayı planlayan tartışmalı teklife, destek veren ülkelere 40 milyon dolar teklif etti. Bu adım, UEFA'nın boykot tehdidini artırdığı ve uluslararası futbolun finansal yapısında ciddi değişimlere yol açabileceği için dikkat çekiyor. Wasili, vatandaşlar büyük turnuvaların siyasi ve ekonomik baskılarla şekillendirilmesinin futbolun kültürel değerlerini zedeleyebileceğini endişeliyor. Muğla'da yaşanan yangında 202 kişi evlerinden tahliye edildi. Yangın Seydi Kemal ilçesindeki bir ormanlık alanda başladı ve henüz kontrol altına alınmadı. Afet ve acil durumlarla mücadeleye dair beklentilerin yüksek olduğu bir dönemde, yangının etkileri yerel halka ve ekonomiye ciddi şekilde yansıyor. Vatandaşlar, yangınla mücadeledeki eksikliklerin ve acil durum planlamasındaki yetersizliklerin tekrar gündeme gelmesiyle endişeli. Yangının etkileriyle birlikte, bu tür olayların sıklığı ve etkisi, halk sağlığı, çevre ve ekonomi açısından önemli bir konu haline geliyor. Şimdilik bu kadar.
1: Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık Uzunçayır Köprülü kavşağında yan yola geçişin 38 dakika gecikmesine neden oldu. E5 yolunda Beylerbeyi kavşağına 19 dakika, Çamlıca çıkışında 18 dakika bekleme var. Alternatif olarak Maltepe kavşağından Kozyatağı bağlantı yoluna geçmek 11 dakika kaybıyla hafifletilebilir. Ankara'da Adalı Halil Caddesi'nde 13 dakika, İzmir'de Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde 5 dakika gecikme sürüyor. Ulaşımın aksamaması için alternatif rotaları takip edin. İstanbul'daki yoğun tıkanıklıklar, günlük yaşamı etkileyen bir dizi soruna neden oluyor. Özellikle iş yeri ve ev arası seyahatlerde ekstra süreyi kaybetmek, stres seviyelerini artırarak hem bireysel hem de toplumsal verimliliği düşürüyor. Alternatif rotaların önemi sadece zamandan kazanç sağlıyor, aynı zamanda trafik yoğunluğunu dengelerken, araçların ortalama hızını ve yakıt tüketimini de etkileyebiliyor. Bu tür verilerin anlık olarak paylaşılması, sürücülerin karar verme süresini kısaltarak trafik akışında istenmeyen bozulmaları önleyebilir. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi akşamlar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemesinde Polonya'nın Górnik Zabrze takımına 1-1 berabere kalarak dördüncü maçta rövanş oynayacak. Maç 26 Temmuz'da oynandı ve Fenerbahçe'nin Polonya'nın ikinci ligiyle mücadele etmesi UEFA'nın kriterlerine uygunluk testi olarak değerlendiriliyordu. Takım ikinci maçta evinde 1-0 öne geçerek bu sezon Avrupa'da ilk kez dördüncü tura yükseliyor. Bu sonuç hem taraftarın moralini hem de kulübün finansal ve teknik altyapı güvenliğini artırmaya katkı sağlıyor. Fenerbahçe'nin bu sonuç, UEFA'nın lisans kriterlerine uygunluğunun test edildiği bir maça sahne olmasının ötesinde, Avrupa'da rekabet edebilirlik kapasitesini artıran bir dönüm noktası olabilir. Górnik Zabrze'nin ikinci ligde oynaması, UEFA'nın finansal ve idari denetimlerini daha da sıkılaştırdığı anlamına gelirken, Fenerbahçe'nin bu turda kalmayı başarması, Avrupa'nın en prestijli kupalarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde daha uzun süre kalma şansı sunuyor. Rövanşta ev sahipliği yapması, taraftar desteği ve teknik kadronun tecrübesi gibi unsurlar bu sezonun en zorlu maçlarından biri olacak. Fenerbahçe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ikinci turda kalmayı başarması, Avrupa'da rekabet edebilirlik kapasitesini artırmakla kalmaz. Aynı zamanda kulübün uzun vadeli stratejik hedeflerine uyum sağlama imkanı sunuyor. Górnik Zabrze'nin ikinci ligde oynaması, UEFA'nın finansal denetimlerini zorlaştırdığı gibi, Fenerbahçe'nin bu turda kalmayı başarması, Avrupa'nın en prestijli kupalarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde daha uzun süre kalma şansı sunuyor. Rövanşta ev sahipliği yapması, taraftar desteği ve teknik kadronun tecrübesi gibi unsurlar, bu sezonun en zorlu maçlarından biri olacak. Ayrıca bu sonuç, Fenerbahçe'nin Avrupa'da daha fazla dikkat çekmesi ve sponsorlarla olan ilişkilerini güçlendirmesi açısından da önemli bir dönüm noktası olabilir. Fenerbahçe'nin rövanşta ev sahibi olmasının stratejik ve taktiksel önemi büyük ünar. Bu maç, kulübün Avrupa'da daha da yerini sağlamaya çalıştığı bir dönüm noktası. Şimdi bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Racquetball, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Racquetball, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi akşamlar. Bugün ekonomi gündeminde iki köprünün özelleştirilmesi tartışmaları ön planda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönelik özelleştirme, kamu harcamalarını azaltma hedefi taşıyor. Ancak bu karar 2025'ten beri %40'a yaklaşan yıllık enflasyonla mücadelede zorluk çeken vatandaşlar için cebine doğrudan etki yaratabilir. Türkiye'de 2026 itibariyle ortalama aylık 10.000 TL gelir alan bir aile, 15 Temmuz Köprüsü'nde aylık 500 TL'lik geçiş ücreti artışında aylık 500 TL'lik ek maliyette karşıya kalabilir. Bu da ailenin bütçesinde %5'lik bir artışa denk geliyor. Özelleştirme süreci, kamu kaynaklarını serbest bıraksa da vatandaşların günlük taşıma maliyetlerindeki artış ekonomik baskı yaratabilir. Bu durumun toplumsal eşitlik açısından da ciddi sorunları olabilir. Düşük gelirli aileler, geçiş ücretlerindeki artıştan daha fazla etkilenirken, bu tür maliyetlerin artması, ulaşımın adil ve erişilebilir olmasının zorunluluğunu bir kez daha gündeme getiriyor. Kamu altyapısının özelleştirilmesi, uzun vadede sadece maliyet değil, hizmet kalitesi ve sürdürülebilirlik gibi kriterlerin de gözden geçirilmesi gereken bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Özelleştirme tartışmaları hem kamu kaynaklarını hem de vatandaşların günlük yaşam maliyetlerini etkileyen bir dengenin kurulmasını gerektiriyor. Şimdilik bu kadarca.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte Racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi akşamlar. Bugün dikkat çeken gelişmelerden biri, Ab Merkez Bankası'nın FED, Temmuz'da faiz oranını beklentiler doğrultusunda sabit tutması. FED, enflasyonun yıllık %3,2 seviyesinde kalması ve dolara TL kurunun 8,45'e düştüğü bir ortamda faiz oranını 5,25-5,50 aralığında bıraktı. Bu karar, Türkiye'de kredi faizlerinin azalmaması ve döviz kredilerine olan talebin artması anlamına geliyor. Örneğin otomobil kredisi faizi bu ay 13,50'ye düştü. Ancak dolar kurlarındaki dalgalanmalar tüketici bütçelerini hala etkiliyor. Fed'in faiz kararının Türkiye'de kredi piyasalarına doğrudan etkisi yanında döviz piyasalarındaki volatiliteyi de şekillendirdiği gözlemleniyor. Yabancı yatırımcıların dolar kurlarındaki ani yükselişlere tepki olarak Türkiye'ye girişini sınırlaması, döviz talebini ve dolayısıyla kurları etkileyebilir. Bu durum, ithalat maliyetlerini artırarak enflasyon baskılarını uzun vadeli olarak da sürdürüyor. Türkiye Merkez Bankası'nın bu dengeleri korumak için döviz kredilerine yönelik düzenlemelerde bulunması bekleniyor. Fed'in önümüzdeki toplantılarında enflasyon beklentileriyle faiz politikası arasındaki denge, Türkiye'nin ekonomik istikrarı için kritik öneme sahip Endo. Fed'in kararları, Türkiye'de kredi ve döviz piyasalarını derinden etkiliyor. Türkiye Merkez Bankası'nın bu dengeleri, koruma çabaları, önümüzdeki günlerde daha da belirgin olacak. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi akşamlar. İstanbul'un gökyüzü açık ama nem oranı 100, hava 25 derece hissediliyor. Şemsiyenizi elinize tutun, çünkü ani yağışlar bekleniyor. Ankara'da 22 derece, hava sakin ama nem %43'cü. Terli kıyafetlerle dışarı çıkmak hem konforlu hem zekice. İzmir'e bakarsak 25 derece zorluyor, 25 derece hissedilen sıcaklıkta nem 60. Sıcak iç giyinmek bu hava için en iyi tercih. Şimdilik bu kadar Ağırlı. Sıcak hava ve nemle ilgili dikkat edilmesi gerekenlerden bahsetmek istiyordum. Ama birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar, Gültekin Sokak ile Muallim Naci Caddesi arasında 7 dakikalık gecikmeyle devam ediyor. İstinye Caddesi ve Katar Caddesi kesişiminde de benzer durum yaşanıyor. Galata Köprüsü etrafında 5 dakikalık gecikme yaşanırken, Yıldız Kavşağı'nda 4 dakikalık gecikme sürüyor. Ankara'da 19 Mayıs Bulvarı ve Doğukent Bulvarı'nda 3-2 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. İzmir'de Halide Edip Adıvar Caddesi ve Fazıl Bey Caddesi'nde 3 dakikalık tıkanıklıklar devam ediyor. İstanbul'un yoğun ulaşım altyapısının, özellikle işlek saatlerde kent içi ulaşımın kalitesini ciddi şekilde etkilediğini gözlemliyorum. Tıkanıklıkların tekrar tekrar yaşanması, ulaşım planlamasındaki yetersizlikleri ve acil müdahale mekanizmalarının eksikliğini ortaya koyuyor. Bu durum, sadece araç sahiplerini değil, aynı zamanda kamu hizmetlerini ve ekonomik verimliliği de olumsuz etkiliyor. Uzun vadeli çözüm için hem altyapı yatırımları hem de ulaşım alışkanlıklarında değişikliklerin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdilik bu kadarca. Ulaşım sorunlarının çözümü için hem altyapı hem de davranış değişiklikleri gerekiyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi geceler Dona. İstanbul'da yoğunluklar Nacak Sokak ve Harem Sahil Yolu Caddesi arasında 6 dakika gecikmeyle devam ediyor. Paşa Limanı Caddesi ile Salacak arasında alternatif olarak Yalıboyu Caddesi tercih edilebilir. Ankara'da Kızlar Pınarı Caddesi ve Beştepe'de 2-4 dakika gecikme yaşanırken Söyle Sokak'ta bakım çalışmaları sürüyor. İzmir'de Atatürk Caddesi 11 dakika gecikme ile tıkanıklık oluşturuyor. Kıbrıs ve Mithatpaşa Caddesi alternatif rotalar arasında öne çıkıyor. İstanbul'da yoğunlukların devam etmesi, şehir içindeki ulaşım ağının kapasite sınırlarına ulaştığını gösteriyor. Alternatif rotaların etkin kullanımı, sadece anlık gecikmeleri değil, uzun vadede şehir planlamasında kritik noktaların belirlenmesini gerektiriyor. Özellikle Nacak Sokak ve Harem Sahil Yolu gibi sık sık tıkanıklık yaratan alanlarda, entegre ulaşım modelleri ve yaya yolu genişleme projeleri kentsel yaşam kalitesini artırabilir. Bu tür yoğunlukların aynı zamanda çevresel etkileri de artırması nedeniyle, sürdürülebilir kent yönetimi stratejilerine daha fazla özen gösterilmesi gerekiyor Doğru Arda. Şimdilik bu kadarcı. Ulaşım yoğunlukları ve alternatif rotalar konusunda görüşlerimizi birazdan müzikle devam ettireceğiz. Tekrar görüşmek üzere.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul'da açık bir gökyüzü altında 23 derece hissediliyor. Nem yüzdesi 100, rüzgarın hafif esmesiyle birlikte yürüyüşlerinizi kahveyle süsleyin. Ankara'da 12 metre saniyede esen rüzgar, 12 derece ve yarım yüzde nemle birlikte gece hala sadece ay ışığında kalmış. İzmir'de 27 derece, nem yüzdesi 4-5 ve hafif bir rüzgarla birlikte denizin sakinliğini hissetmenin anılarla dolu bir gece. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Ya geleceği görebilseydiniz? Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul'da 199 trafik olayı yaşanıyor Ron. Tan Sokak ile Kazı Mezap Sokak arasında 7 dakikalık gecikme var. Maray ve metro alternatifleri öneriliyor. Vatan Caddesi ile Akdeniz Caddesi arasında 3 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da 44 olayla Söylev, Sokak ve Akden Caddesi arasında yol yapımı devam ediyor. İzmir'de Ali Fuat Cebesoy ve 2038 sokakta 1-2 dakika gecikme var. Alternatif rotalar için şehir içi yollar tercih edilmeli. Günlük 199 trafik olayı, İstanbul'un ulaşım altyapısının yoğunlukla mücadele etme kapasitesini zorluyor. Yol yapımı ve alternatif rotalar gibi geçici çözümler, kalıcı planlama eksikliklerinin bir göstergesi olabilir. Büyük şehirlerdeki bu örüntü, hem ekonomik kayıpları hem de yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Ulaşım sistemlerinin modernleşmesi, veriye dayalı yönetim ve sürdürülebilir kent planlaması bu tür krizleri azaltmak için acil ihtiyaç. Şimdilik bu kadar Jerome. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi geceler. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemesinde Gornik Zabze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak toplamda 2-1'lik skorla turu geçti. İlk maçta 1-0 kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla 2026-2027 sezonu Avrupa Kupalarında yoluna devam etti. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin golü 77 dakikada Samet Yazıcıoğlu'nun penaltısıyla geldi. Bu başarı, kulübün Avrupa arenasında ikinci kez turu geçmesi anlamına geliyor. 2026 yılında UEFA'nın yeni kriterlerine göre ikinci ön elemeyi geçen takımlar doğrudan grup aşamasına geçiyor. Fenerbahçe, bu başarısıyla hem taraftarı hem de teknik heyeti motive ediyor. Fenerbahçe'nin bu başarı, Avrupa'daki rekabet gücünü bir kez daha kanıtladığı anlamına geliyor. Yeni kriterlere göre doğrudan grup aşamasına geçmek, takımların stratejik planlamasını ve tedarik zincirlerini daha şeffaf hale getiriyor. Bu durum, kulübün hem finansal hem de teknik açıdan daha az risk alarak Avrupa kupalarında rekabet etmesini sağlıyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin 2026'da grup aşamasına doğrudan girmesi, Avrupa'daki diğer büyük kulüplerle daha erken rekabet imkanı sunuyor. Ayrıca, taraftarın moralini ve teknik heyetin motivasyonunu artıran bu sonuç, kulübün uzun vadeli Avrupa hedeflerine daha hızlı ulaşmasına katkı sağlıyor. Fenerbahçe'nin doğrudan grup aşamasına geçmesi, Türkiye'deki diğer kulüpler için bir referans noktası oluşturuyor. Bu başarı, ligin Avrupa'daki etkinliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda genç oyuncuların uluslararası sahalarda daha erken deneyim kazanmasını sağlıyor. UEFA kriterlerinin değişmesiyle birlikte kulüplerin tedarik zincirlerini optimize etmesi gerekiyor. Bu da Fenerbahçe'nin finansal disiplinini ve stratejik planlamasını test ediyor. Ayrıca Avrupa'da rekabetin artmasıyla birlikte teknik heyetlerin daha zeki ve esnek taktikler geliştirmesi gerekiyor. Bu süreç sadece kulübe değil, tüm Türkiye futbolu için bir model teşkil ediyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Ragball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Ragball, daha akıllı oyna.

0: İyi geceler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık İmrahor Caddesi ile Kanaat Sokak arasında 4 dakika gecikme yaşanıyor. Bebek Arnavutköy Caddesi ve Muallim Naci Caddesi bağlantı noktasında 2 dakika gecikme yaşanırken alternatif olarak Tarlabaşı Bulvarı üzerinden geçilebilir. Ankara'da Söyle Sokak ve Mustafa Asım Köksal Caddesi arasında bakım çalışmaları devam ediyor. İzmir'de Piri Reis Caddesi ve Eski Kemal Paşa Caddesi arasında 4 dakika gecikme yaşanıyor. Yeşil Camii Sokak ve Sakarya Caddesi kapanmış durumda. İlginçtir ki İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanan tıkanıklıklar, büyük şehirlerin ulaşım altyapısındaki zorlukları bir kez daha gözler önüne seriyor. Alternatif rotaların belirtilmesi, kentsel planlama ve anlık trafik yönetimi arasındaki dengeyi vurguluyor. Özellikle bakım çalışmaları sırasında alternatif yolların etkin kullanımı hem sürücülerin hem de şehirlerin verimliliğini artırabilir. Bu tür bilgilerin anlık paylaşımı günlük yaşamda önemli bir fark yaratabiliyor. Şimdilik bu kadar Cacı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: geceler. İstanbul'da hava açık, 23 derece, nem %100. Hava gibi bir şemsiye gibi durgun ama bir anlık yağışa hazırlıklı olun. Ankara'da hava soğuk, 18 derece, nem %60, bir yürüyüş için hava gibi. İzmir'de ise hava nazik, 19 derece, nem %44. Sahilde bir masrafın hafif bir esintisi gibi. Şimdilik bu kadar ciğer. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi geceler. İstanbul'da 22 derece, gökyüzünde bir tane bulut bile yok ama havada hafif bir nem dalgası var. %100 nem hissiyle bir bardak limonata alıp balkonunuzu açın. Ankara'nın sessizliği hava haritasında küçük bir nokta gibi duruyor. 27 derece hissedilen 16 kuru bir nefes. İzmir'de ise 28 derece, denizin hafif esintisiyle birlikte bir masal sahnesi gibi. Şimdi ise müzikle birlikte hava durumu ile ilgili daha fazla detayları keşfedelim. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: geceler. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en yoğun trafik noktalarını inceleyelim. İstanbul'da Hayriye Caddesi'nde 3 dakika gecikme yaşanırken, Meşrutiyet Caddesi ve İstiklal Caddesi alternatifler olabilir. Ankara'da İvedik Caddesi tamamen kapanmış, etrafı sarmalayan yollar yoğunlukla dolu. İzmir'de Adem Yavuz Caddesi'nde 5 dakikalık gecikme meydana geliyor, Gaziler Caddesi'ne geçiş alternatif olarak öneriliyor. Yolların kapanması ve bakım çalışmaları özellikle gece saatlerinde dikkatli sürüş gerektiriyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde ulaşım yoğunluğu, acil hizmetlerin müdahale sürelerini etkileyebilir. İstanbul'da Hayriye Caddesi'ndeki gecikme, ambulans ve itfaiye araçlarının alternatif rotaları bulmalarını zorunlu kılıyor. Bu tür durumlar şehirlerin trafik yönetimi planlamasında acil durum yollarının öncelikli olarak geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Aynı zamanda gece boyu sürdürülen bakım çalışmaları yolların uzun vadeli kapasite artışını da tehdit ediyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: Lıhı.
1: İyi geceler.
0: İstanbul'da yoğun trafik hayatı devam ediyor. Rami Kışla Caddesi ve Talimhane Caddesi arasında 3 dakika

0: dakika gecikme yaşanıyor. Ekrem Kurt Bulvarı ve Koşuoğlu Caddesi etrafında yapım çalışmaları sürüyor. Alternatif olarak Merter Kavşağı üzerinden Çoban Çeşme-Edirne Kapı yolu kullanılabiliyor. Gecikmeler özellikle işlek saatlerde metro ve otobüs seferlerini etkileyebiliyor. Alternatif ulaşım yolları önerilmesi, ulaşım ağının etkinliğini artırabilir. Yolcu yoğunluğu ve yapım çalışmaları, kentsel planlama tartışmalarını da yeniden gündeme getiriyor. Ulaşımın sürdürülebilirliği için kısa ve uzun vadeli çözümler aranmaya devam ediliyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com